Abdullah dek dayk bot nekaroro dek çavi çolken bedur beleto Abdulmuttalib bimrim bu halet çi nazri kit kirt havar bemalet ahir düşmini

Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fer buyn bakhşında bin, emiş balayında deyin, hemişe destkirave bin.

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyoya Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1-106.3.
1: Ve helkefte jzaxu heta berderaş bir rızbahiyet xadgehinin ekip ek İnşallah felkefta hani bibi tecihe hindi peteril difribaza peygamberi için sallallahu aleyhi ve sellem.